Radogalak, Radogalak. Oyum, stop tışma truvanın da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeren, like feeren. Sevi.